Havada yer yine Buda. Suda yer yine Soit. Konya'da dur darım. Lağzı gel ödme değil. Yer atmıştan ağım ağım. Müzikte ben gibi sağda. Meyme yer gire Soit'e. Yine it kız Soit'e meyiz.